şimdi nerede? Karamaniyat da gelip ki mazına aş, kurdu kurdu stamera. Uşme forte nu, esikut vizyana nu da. Demek şunu dedişin.

0: Rouge, l'enfant rouge. Non, non, dernier.
1: Babana
2: ne önce yapmışlar mı isterim?
1: Rabo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

0: Franchement, mon rouge. Mon banner.
1: Çekip konuş oğlum.
2: Baba lan önce müsaade isterim.
1: Robo! Oğlun oldu.

Spastkım. Eyvallah. Sıhhat ama mesela çok hoş. Burası pır sıranı hoş insan diye yani ha. Ama o sadece dili merim merim de kafeyle yani.

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mezin de hasta evina wanu giridana wan bir ribertiye u gele xara ezbe strani şuan ra

Çelengu nazgu şen ye ye ye şefalu şuhu cebbare ye ye ye ah çelengu nazgu şen ye ye ye ah şefalu şuhu cebbare veylu.

0: Allah ama Bekri.
1: Selamun aleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Tayyarı. Kule plaza akım kapıca iki akı sisi. Bela kıda hap çay koş bu kribiyete çöpki. Haydi kribi haydi.
2: La bela çiribi hani ma hap çay. Kalesi bu gıhı gıhı.
0: La ya çiribi la. Çayli adına, gher çayli adıkum. Ente zhukha. Şuf şlon.

Kurdu Kurdistan'ı ra. Uşme forte nu. Esi gud vizyana nu da. Deme şunu didişin. Gerekam gellek. Bekev nevi dozeda. Uan dozat da bernedin. Zilan. Ari Zilan.

Gazanı Ali Fenani, Gazanı Kazayı Bozatı ki Fenani Kolevi Kevayi Levetani ki Fenani Kağsada Seka Tıfayı Tülli Peti Fenani Hubra Kalemayı Dırana Hulü Fenani Hava Mırcanayı Sinye Sipi Fena Bele Keber Faşiyayı Bingul İsmi Kelete Giçiyayı O La Zerre Hul Kutabe Şah Şare Ve Hamayı Şület Ve Teli Amına Kalışı Nehi Nebunu Cusur Ucu Sermayı Amri Mesir Dekzal Beçen Teyli Sibir Çenamı Fayda Abi Seyir Mükemmel Sümey Hayat Dünya Hoş Şevva Bezi Ve Aklı Kim Gelikim Dicine Ağırlı Lala sen ötübürücü yazıyor ahri gibi devranı adı dünyayı İsa'da bir teheliyem üzülüyemi derna teheli teheli Ah teheli teheli teheliyem akay La gündü oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy Azi ve sübün yetu seyir bir kemal kırabı tu deyne kapı de hayat dünya koşamamı Azi edi derdi edile hurabı beycun teyni Kundu ve sübün ye kavadı mürün bir beycun teyni Adı şüştü ve sübün ye bir beycun teyni Kefen kirin bir beycun teyni Şere medane bir tavanı şedil abı beycun teyni Tu deyne kapı de mesmin ye damıştır daranı darbe sabı beycun teyni Bir rekhısın bir beycun teyni Bir medane kabrı kabristani bir beycun teyni Darime kabrı reşu tarih bir beycun teyni Suala kirna kirda bi bejin teyni Terkina meleda bi bejin teyni Tisar şahli maka şahli kirin bi bejin teyni Vişta komida bi kirin bi yakida şahli Bu karı bi khiyli harsali da bezir kabile Bu işte oca kaçar

evin adilimin, Ronia çavimin. Min biriya tekinle, kes kuş soru deramın.

0: mi pamure çava. Nakanya dedi la işaret edesler düşüme dedi desim acelin cüme desim acorin. Ne dişi elleri bir sene reklamın üstünü yeke kurmaca yeke aceme yeke. Ezan usulası bir açımın cem yanda acıydı tırke mi diyeke. Ben de la bir çavı gülle biz mi teyli çapın bireyce porke jenal kandile. Gerdan da rejo da kondere antavi çartili yapın mı sen aşka faizli bir ben. Tarı teyder bazı bir adı fırı kemine ve sehvavi dina barış gülya. Mesela Kuda Tavani de kim Ramizan'a gildi ve Levi Şekir'in yanağı ve Ahmet'in terzi de hakimi. Şemli de Arabi Halukat dedi geldi ne kapkap geber kuhara le kerem kim gel yaban okun o çıkavurin. Mesir ve terez ütürüz bağırı rakot yap şemine hiyalı kımakin rüke vay del. Vay del vay del vay del vay del vay del vay del vay del. Rasu be rabina baye kurul baye şer kurul baye der bir çapur rasme tekmine. Aziz şumine cem yangazi daje memdiye kabul dura ve çapul dereje forkeşin nav kandile gerdan zire. Panani doktora ki devlet ejve datte ya çanta ki destana kut ya hiyal o kama kader umare kader de kul atavle cem. Be zalim etiniz hani gel o vesmin efendi rabim şumine kal kal cehdele meleme. Hap salimi tamam ezi heyeşkülü abdalini der imanı bavetse megelo ve ismin emine de sehvavidin ağır Resulya. Müsir Kudat Tavani de kim Ramişan'a gildi megul ilya nâve ve Ahmet'in terzi ezi hakim işimli ezi arabi leye kerim kim. Le arabi nizam müsir ve terez ütür edva ve rakul kimsemi de hiyal ve ismin emine derdi kul bu hiyal ve cehidu kımme uveydil. Ah uveydil dil uveydil.
1: Ben kuramayı istedim.

gezim alem harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kametji reyhana hafif, veyran ezim alem harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kametji reyhana kraç, veyran ezim alem harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran ezim alem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim malim harap.

0: Erkek gibi konuş oğlum.
1: Baba lan önce müslah mı isterim?
2: Rabo! Oğlun oldu!
1: Ne?
2: Oğlun oldu!